akşam uyku yok seni oylava deme. Yenimde bardak beşiğine sılava deme. Bağrımda besimçim toymava deme. Düşün mü oğun mu uxmayva deme. Korup men kalşal bop kettim go doza. Kütmegen yerden kelgini bora. Cenim dedim cenim ne ilipli kettim. Bir çekit kınan ne ektip kettim. Şu çağda şu cayda turup kap deme. Şu doğmuştuk şu kavaktı konup kap deme. Sakladım mehalende şu tincik güllerde. İştlarımı kavamaz cimcit düllerde. Sen mi koruk kemmeden epken sıkakır tanne. Men gıyırıpka yetmegendek buzımız tanne. Kolumdun tutup ötküzdüm ben yoldun. Titrek kolum bu aziz mi roldun. Ahırkı bir kettim öttün kollarga koldun. Nimelerini küter ular sen saldı goldun. Yeş güzüş asanke kim kiydireleydu. Pul heyceş asanke kim küldireleydu. Hak yedi işinle endi keçiktim bileme. Men yeyme gıymın ne seni yakış görüme. Sürgen şu hıyallar dacımız merimer. Oğlumuzdan ismini koyumuz periver. Untulup şu gün mü ten çalgan perdi mu. Kol tutuşup kılgan şu rast yalgan verdi mu. Umudum digenim için gep mu tenim mu. İgiz bes gep kalaf yok başka menim mu. Talladım bu betimi nakşımı duymadım. Yetkinim bu rap mı şiir mi umudum. Zeynep'nin nalesi kalkıkım nerede. Kalkıksız uçmayma ömüne yerde. Leyla'nın meyli Mecnun'a mecbur. Zühresiz tayır mı turalmaz meğrur. Şiirinin avazi Perhat'nın köyü. Senem'nin kayaşı gıyırıp'nın royu. Levzim di alim edep yalgan ardaş midi. Sensiz bu köller mana yaraş midi. Düşenmedim gepenni endi izdeşmeli. Nadını şöp kessek sizden ödeşmeli. Yaz boldu mu tova ılım avatı mı. Kış kirdi mi ya hiçbir tonlum avatı mı. Toy kılıç tesemez sensiz gün aram. Bulduklar çıkan yaşende tökülmez taram. İşim o ahmaydı teşiğe aram. Kan kılıp yuttum içimge tamam. Unutudum yaşayma zimmende yük var. Dadamdek yaşayma.